0: Apa nih guys?
1: Apa nih bengok?
0: Wah.
2: Be.
1: Apa nih?
0: Ciao. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai? Jauh ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Mai ya?
0: Ya. Di itu.
1: Ya udah, udah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,